0: 加沙地带放飞携带燃烧装置，并曾导致以南部多地发生火灾的风筝和气球。以色列总理内塔尼亚胡和防长卡茨日前警告哈马斯阻止加沙居民向以色列放风筝，否则以军将加大对相关人员的打击力度，并疏散相关区域的加沙居民。哈马斯发言人卡西姆驳斥以方言论，称这些风筝只是加沙难民营儿童的玩具。为保障安全，加沙当局呼吁家长不要让他们的孩子在加沙地带放飞风筝。有加沙民众表示，放风筝对于加沙儿童来说只是一个爱好，禁止放风筝剥夺了孩子们最基本的权利。
1: ما يعني شو هو بدي أفهم أنا بسأل العالم كله سؤالي موجه لكل العالم أجمع الأمة العربية الإسلامية إنه شو يعني ورقة وخيط في إيش بتأثر عليهم لعبة طائرة ورقية كمان اليوم صارت هي بتشكل خطر بدعيوا أنها بتشكل خطر فهذا قرار والله ظالم لا أطفال غزة
0: 联合国25号谴责以色列威胁加沙民众，并称以色列领导人的言论不可接受，是对国际人权法和人道主义法的蔑视。凤凰卫视综合报道。
2: 土耳其和沙特以及巴基斯坦8月份签署了麦加共同防务协议。有土耳其学者分析认为，这一份协议对于未来可能在中东出现的权力真空问题具有重要意义。
3: 本月初，土耳其、沙特、巴基斯坦三国总统在麦加签署共同防务协议，叮咛对三国中任何一个国家武力攻击均视为对三国全体的攻击。有土耳其学者分析，美国逐渐撤出在中东的武力，协议对未来可能在地区出现的权力真空问题具有重要意义。
4: Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeden de gitmek zorunda. Güç yoğunluğunu azaltmak zorunda. Şimdi bu güç boşluğu ve güvenlik boşluğu nasıl dolacak? Asıl sorun bu.Bunu doldurmanın en önemli metotlarından bir tanesi beraber, kolektif olarak bu güvenliği sağlamak. Dolayısıyla yapılan açıklamaya dikkat edecek olursanız bir ülkeye değil şeklinde, herhangi bir hasma karşı değil şeklinde bir açıklama var. Bu ne demek? Yani hep beraber burada durup bir saldırmazlık ve etraftakilerin saldırmasına karşı önleyici bir tutum oluşturma.
3: 三国签署协议后，有舆论认为土耳其签署此协议的目的可能是针对和限制伊朗在地区的影响力过于强大。专家分析，土方会在武器出售方面对组织贡献会更大，但这并不会激化与伊朗之间的关系。
4: Türkiye en fazla savunma sanayi anlamında katkı sağlayabilir. Üretilen füze sistemlerinin buraya koruma sağlaması, yani bir pazar olarak değerlendirilir Türkiye açısından. Ama aynı zamanda Türkiye'nin ağırlığı olan bir ülke. Yani sadece askeri güç olarak değil, geçmişte o coğrafyalarda imparatorluk bakiyesi olarak o bölgelerde ağırlı olan bir ülke. Türkiye ile İran'ın savaşacak bir sorunu yok. Dolayısıyla bu bölge için de savaşmazlar. Gerek kendi sınırlarında gerekse Orta Doğu için de savaşmazlar. Savaşmaktan çok sorunları iletişim için çözerler.
3: 虽然有舆论把麦加防务协议比作北约组织，但是专家认为该协议与北约的成立理念和基础完全不同。但是出于未来的中东局势的考量，该协议的成员国也可能会越来越多。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
5: 马上回来关注到的是，美国指控加拿大对美国的汽车、酒类跟乳制品等采取歧视性的待遇。待会见。